biliyorum çok geç. Tren çoktan kalktı istasyondan. Ama bu sözler seni benden çalan gururumdan. Eğer bir gün dönersen aynı şarkı çalacak biliyor musun? Ve ben ilk defa dürüstçe seni çok özledim diyeceğim.